Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

meydana. Açtım moyeti 70 tane yan locada. Kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Sabahların efendisi, günaydın.
2: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın
7: Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
1: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Yok yok, uyandım millet. Evet. Selam herkese. Sabahların efendisi ben, burası Radyo Enerji. Nefis bir tatil dönemi.
1: Yani siz
0: tatil zamanınızı yaklaştığı zaman, ne bileyim, öncesindeki bir hafta boyunca ne kadar iyi performans veriyorsunuz bilmiyorum ama benden bu kadar ya. Yani çok yakında uçağa bineceğim. Biraz gezmeyi düşünüyorum. İtalya'ya gideceğim millet. Ama İtalya'ya gece gittiğim zaman çok üzülüyorum ya. Çünkü iner inmez pizza yemek istiyorum. Ve gece açık yer bulamazsınız yazın. Kışın da bulamazsınız. İtalyanlar galiba tembel ya. Evet, yok yok. Bir de mezara mı götüreceksin be adam felsefesi de çok ağır basıyor. Değil mi? Çalış çalış nereye kadar? Bazen çok çalışmaktan hayatınızın nasıl geçtiğini görmüyorsunuz arkadaşlar gibi. Bir takım böyle uydurmasyon, felsefe. Felsefe bile değil ya bildiğiniz. Yani tatil öncesi tatile ihtiyacım var muhabbet. Ya umarım tatile çıkabilirim arkadaşlar, başarabilirim. Yani tazelenmiş, yenilenmiş olarak geri döndüğüm zaman tatilden bu programı hatırlayıp umarım başka bir kanal dinlemezsiniz ya. Ya güzel, enteresan bir bilgiyle başlayacağım. Şimdi korsan avı tatili diye bir şey var dünyada. Bu gerçek olabilir mi bilmiyorum. Bir Rus şirketi Somali kıyılarında seyahat gemilerine saldıran korsanları avlama turu yapmaya başlamış millet. Zengin tatilciler günlüğü 4500 dolar ödeyip Somalili korsanların saldırı halinde olduğu dünyanın en tehlikeli sularında bu korsanları avlama şansı bulacakmış. Bu yatlar Cibuti'den Somali'ye, Somali'ye yeni uydurdum ben bunu. Cibuti'den Somali'ye, Mombasa'dan Kenya'ya seyahat edecekmiş. Önce Somali sahillerine yakın gidip korsanların ilgisini çekmeye çalışıyorlar. Sonra saldırıya uğradıklarında ise yanlarındaki bazukalar, roket atarlar, aklınıza gelebilecek her türlü mühimmatla cevap veriyorlarmış. Yolcular özel kuvvet birliği tarafından korunmakla kalmıyor. Eğer günde yolcular için söylüyorum, ekstra para öderlerse ekstra silah alıp 100 tane de mermi alabiliyorlar. İşte bu, bakın, korkunç bir şey ya. Aynı zamanda muhteşem bir olay olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Ya korsan kelimesi hoş değil ki. Yani şu anda beni dinleyen erkeklerden kaçı böyle bir tura çıkmak istemez? Ha? Neticede kötü kalpli korsanları avlıyorsunuz, öyle değil mi? Ve başınıza bir şey gelme ihtimali de yok. Yani çünkü yanınızda roket atar var. Anlatabiliyor muyum? Yani Rusya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanını görmüş biri olarak diyebilirim ki kapitalizm Rusya'yı komple tamamen ele geçirmiş diyebiliriz, evet. Günde 4500 dolar ödeyecekmiş katılanlar. Ya şimdi bu durumda korsan Somaliler mi oluyor, turizm şirketi mi oluyor, onu da bir sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Ya aslında bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle bir üçüncü dünya ülkesinde Disneyland'e gitmek gibi bir şey yani diye tahmin ediyorum ben. Ya bu tura katılacak erkeklerin eşlerini kandırmalarını görür gibi oluyorum ha. Hayatım, gemi seyahatine ne dersin? Ay süper olur bir tane. Okey, ayırtıyorum ben yere o zaman. Hadi gözün aydın. günaydın millet. Nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yapacağız. Bunu her gün söylüyoruz. Çünkü her gün daha iyisini yapıyoruz. Ratingler bunu gösteriyor. Bizi dinlemekten memnunsanız da her zaman söylediğim gibi şikayetlerinizi bana, beğenilerinizi yönetime yapmanızı önemli rica ediyorum. Pekala, günaydın mesajlarını istiyorum. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak günaydın yazabilirsiniz. Ya da WhatsApp numaramız 0533 888 1010 numarasına da günaydın mesajı yollayabilirsiniz. Hadi bakalım, Kombas Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunar.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri, enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Millet, Radyo Enerji'de sabah şovu başladı. Benim adım Sabahların Efendisi ve bugün kendimi yorgun, bitik ve perişan hissediyorum. Ama ilginçtir ki 21 yıldır böyle zamanları fark ettirmedim size. Bugün de fark etmeyeceksiniz. Yani komedyenliğin zaten en büyük zorluğu maddi manevi sıkıntılarını böyle küçük bir bel çantasına koyup ruhsal gelgitlerini, böyle belinin ağrısını, karısının dırdırını orada saklayıp günde 2 saat çalışıp ayda 300 bin lira maaş alma. En zor tarafı bu işimizin. Gerçekten. Hey. Birincisi, yalan söyledim. Öyle bir radyo sunucu maaşı Kıbrıs'ta yok. Bak, o kadar yok ki. Radyo sahibi yayını öz evladı yapsa eli cebine gitmez öyle bir maaş vermek için. Bak, net söylüyorum. İkincisi, her şey para değil. Ben mutluyum. Mesela size program sunduğum için siz sanıyorsunuz ki ben sizi dertlerinizden uzaklaştırıyorum. Hayır, yo sevgili dinleyicilerim. Siz beni uzaklaştırıyorsunuz. 21 yıldır evliyim ben. Yani çoğunuz gibi cicim aylarında, flört çağında filan değilim. Hayatın bir dırdır sarmalında geçiyor benim. Annemle karım ikizler burcu, ablam oğlak burcu. Size Halis Harikalar Diyarı gibi görünüyor mu bu? Bilmiyorum ama... Yani tatilde değilim, o kadarını söyleyebilirim. Pekala, Kombos Otomotiv'le keyifli yolculuk devam ediyor arkadaşlar. Bu arada Kombos Otomotiv'de muhteşem fırsatlar var. Bunu her zaman söylüyorum. Değerlendirmeniz lazım. Bu fırsatlar kolay kolay önünüze gelmez. Mesela yollarda tüm gözlerin üzerinizde olmasına hazır mısınız? O zaman sıkı durun, çünkü Kombos Otomotiv 140. yılını muazzam bir sürprizle kutluyor. Lüksün, gücün ve teknolojinin zirvesi yepyeni 2026 model Mercedes GL'ye şimdi Kombos showroomlarında. İster tasarruf ve performansı bir arada sunan GL'ye 300, ister gücüne hayran kalacağınız GL'ye 450 dizel hibrit 4matik. Ve sıkı durun, bu rüya araçlar 78.200 TL'den başlayan çok özel fiyatlarla sizi bekliyor. Ya millet, hayat bir kere yaşanır, lüksü ertelemeyin. Hemen şimdi Kombos Otomotiv showroomlarına bir telefon açın. Yazın, veriyorum numarayı, 0533-866-1310. 0533-866-1310'u arayın, tüm detaylar orada millet. Kombos Otomotiv'le yolunuz her daim açık olsun.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Yeah.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro X

Konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji. Sadece hit müzik.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: günaydın Şahinada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. %100 canlı yayında, her zaman olduğu gibi enerjik, çenebaz, yakışıklı. Ya sabah kafama takılan bir konu. Alfa ve beta kuşağı dinleyicilerim, üzülerek söylemek zorundayım. Yapay zeka sizin yetişkinliğiniz sırasında kendinden daha basit bir organizma tarafından yönetilmekten bıkıp isyan edecek ve insanlığın sonunu getirecek. Biz göremeyiz. Ya, siz de çok kısa bir süre görebileceksiniz zaten. Ama benim önerim, nasıl ki ayın son 10 gününü 3500 lirayla tadını çıkartmaya çalışıyoruz her şeye rağmen, yani bu kalan sürenin de tadını çıkartmak lazım. Mesela yapay zekanın asla yapamayacağı şeyler var. Onları yaparız ona. Mesela telefonunuzda yapay zekaya bir soru sordunuz mesela. Cevabı beğenmedim deyip telefona tükürün. Anladın? Bak, insana ait çok güzel şeyler bunlar. Birinin suratına tükürmek falan yapmayın, yapmayın. Görgüsüzlük çünkü. Ya da ne bileyim, onun asla yapamayacağı bir şey. Tavır koyun, gönül koyun. İyi misin diye sorsun, yok bir şey iyiyim deyin. Ama yüzüne bile bakmayın. Morali bozuk gibi görünün. İmalı, karım gibi olun yapay zekayla konuşurken. Anladın mı? Ya ben eski nesilim. Açıkçası son benzinli otomobil hurdalığa gidene kadar fosil yakıt tüketmeye devam edeceğim. Yani egzozundan duman çıkmadığı zaman uzaktan kumandalı oyuncak kullanıyormuşum gibi hissediyorum ben. Evet, mesela benim benzinli otomobilim mi mesela, hiçbir yapay zeka ele geçiremez. Çünkü arabanın herhangi bir zekası yok. Kayıtlı bir zekası yok. En kötü ihtimalle navigasyonu bozar. Ben 1972 doğumluyum. Sonra her yeri bulurum zaten ben. Anladın? Bizim nesilden geçti yani. Biz bazı bu yapay zekanın yaratacağı sorunları büyük ihtimalle çok yaşamayız. Ama oğlum çok zeki ve iyi kalpli bir çocuk. Gelecekte sıkıntı yaşamasını istemiyorum. Ve maalesef yani dünyanın haline bakın. Gelecekte çok şahane görünmüyor. Değil mi? Yani moralinizi bozmak için yapmıyorum. Ya zaten istesem de daha fazla bozabileceğimi zannetmiyorum. Ayrı da yani ne bileyim, yaşadığım süre içinde oğluma daha güzel bir hayat yaşatmayı çok istiyordum millet, ama fakirim biraz ya. Ya anne tarafı zengin, ama mesela annesi Disneyland'a falan götürmek istiyor. Ben fast food restoranına götürüyorum mesela. Bir tanesi harikalar diyarı, diğeri köftesinde ne kadar et olduğu muamma bir yer. O et diye. Ne eti? Oğlum 20 yaşında. Bir an evvel dijital bir girişim falan yapıp zengin olup aradaki bu farkı kapatması gerekiyor. Benim düşüncem bu. Yani annesinden de benden de çok fazla parası olduğunda hangimizin ne olduğunun önemi kalmayacak. Buna inanıyorum. Ya tabii zengin kibirli bir pisliğe dönüşüp benim gibi sıradan halkla muhatap olmayı reddeden karaktersiz iğrenç bir oligarka dönüşmezse, değil mi? Hayat sürprizlerle dolu. Evet, bekleyip göreceğiz. Pekala, şimdi Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'ni dinliyorsunuz. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro X

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleştir. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar, ikinci saatin startını verdik. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Bu ayın 16. günündeyiz. Umarım hayallerinizin gerçek olduğu, huzur ve mutlulukla geçireceğiniz harika bir Temmuz ayı yaşıyorsunuzdur. Dedim diye öyle olacak anlamına gelmiyor. Çok heyecanlanmayın. Yani aziz değilim, lafımın çok kale alındığında düşünmüyorum. Belki daha iyi kalpli, iyi huylu birinden mi rica etsek? İyi dileklerde bulunmasını. Hani lafı dinlenecek birinden filan. Ben Radyo Enerji'de çalışıyorum. Adım Sabahların Efendisi. Benim mesleğimi yapanlara bakıyorum. Hep başka ve daha ne bileyim daha böyle bir elle tutulur gerçek meslekleri var. Yani bakın bu radyo sunuculuğu nasıl anlatsam. Yani yayında yanlış bir şey söylediğiniz anda devasa bir ceza yiyip hemen kovulabileceğiniz dingildek bir meslek. Yani muhakkak gerçek bir işinizin de olması gerekiyor. Ve ben de destekliyorum bu durumu ama bu işi yaparken asıl meslek olarak ne yapacağıma karar vermeye çalışırken 53 yaşına geldim ben. Düşüne. Zaten bu yüzden bu kadar ünlü bir radyo şovmeni oldum. Tek yatırımım bu millet. Evet, sizin işinize yaradı. Yani ben hala dingildek mesleğimde sürünüyorum. Ya radyo sunucusu bir arkadaşımla sohbet ederken şey dediği zaman biz de eşimle geçen hafta Paris'teydik dediği zaman o zaman içimden şey diye geçiriyorum. Lanet olsun sabahların efendisi, 98 yılında torna atölyesini açacaktın. Açman gerekiyordu. Çünkü bence radyo sunuculuğu yaparken eğer karınızı Paris'e tatile götürebiliyorsanız bir de torna atölyeniz vardır. Bence öyle. Şimdi diyeceksiniz ki belki torna atölyesi yoktur, adamın ailesi zengindir sabahların efendisi. Yok, ben buna inanmıyorum. Zengin birinin bu mesleği yapmak için bir nedeni olamaz. Radyo sunuculuğunun tek ve tek motivasyonu fakirliktir arkadaşlar. Tamam, bunu sakın unutmayın. Bir de ayrılmayın.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

PSG Side'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 590 lira. Menü 2 sadece 1090 lira. Menü 3 ise sadece 1890 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister ailece.

0: duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'nin şovunun ikinci saati devam ediyor. Benim adım Sabahların Efendisi ve bugün kendimi yorgun, bitik ve perişan hissediyorum. İlginçtir ki 21 yıldır böyle zamanları fark ettirmedim size. Bugün de fark etmeyeceksiniz. Yani komedyenliğin zaten en büyük zorluğu maddi manevi sıkıntılarını böyle küçük bir bel çantasına koyup ruhsal gelgitlerini, böyle belinin ağrısını, karısının dırdırını orada saklayıp günde 2 saat çalışıp ayda 300 bin lira maaş almak. Yani en zor tarafı bu ya. Gerçekten işimizi. Ya birincisi yalan söyledim. Öyle bir radyo sunucusu maaşı Kıbrıs'ta yok. Bak o kadar yok ki radyo sahibi yayını öz evladı yapsa 50 cebe gitmez böyle bir maaşı vermek için. Bak net söylüyorum millet. İkincisi her şey para değil. Ben mutluyum. Mesela size program sunduğum için siz sanıyorsunuz ki ben sizi dertlerinizden uzaklaştırıyorum. Ama hayır, yok sevgili dinleyicilerim. Siz beni uzaklaştırıyorsunuz. 21 yıldır evliyim ben. Evet, evet. Çoğunuz gibi cicim aylarında, flört çağında falan değilim. Ya hayatım bir dırdır sarmalında geçiyor benim ya. Bak, annemle karım ikizler burcu, ablam oğlak burcu. Yani size Alice Harikalar Diyarı gibi görünüyor mu bilmiyorum ama tatilde değilim, o kadarını söyleyeyim millet. Evet. Şimdi arkadaşlar şu an yaptığınız her şeyi bırakın ve sesimi iyice açın. Çünkü şu an tam karşınızda yani tamam radyodayız biz. Karşınızda değilim ama müjdem tam karşınızda. Kuzey Kıbrıs vatandaşları bavullarını hazırlayın. Olympia Seaside ile Akdeniz'in tam kalbine taşınıyoruz. Şaka yapmıyorum, adamlar resmen Kıbrıs'ta ev sahibi olmayan kalmasın diye kampanya yapmış. Sıkı durun, kulaklarınıza inanamayacaksınız millet. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına özel Olympia Seaside projesinde tam %10 indirim. Hani o hep hayalini kurduğunuz denize sıfır, ah şimdi orada olsam dediğiniz lüks yaşam var ya, işte o yaşam şimdi size özel indirimli. Ha içinizden diyorsunuz ki tamam da sunucu parçası. Çok ayıp ediyorsunuz bu arada. Devir ekonomi devri. Peşine altı faizi ne olacak bunun dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin, Olympia Seaside hepimizi düşünmüş. Evin kapısını aralamak için sadece %20 peşinat yeterli. Ha, geri kalanı ne olacak derseniz tam 36 ay vade yapıyorlar. Peki ya faiz sunucu parçası? Bak. Tamam. Sıkı tutunun. %0 faiz. Yanlış duymadınız. Faiz maiz yok. Sıfır. Yani bildiğin yazıyla sıfır ya. Yani peşinat minicik, vade uzun ve faiz yok. Üstelik bir de %10 Kıbrıslı indirimi. Vallahi bu fırsatı kaçıran sonra çok üzülür benden söylemesi. Telefonlar kilitlenmeden, hatlar kopmadan hemen yerinizi ayırtın. Hadi yazın numarayı, veriyorum. 0539 111 90 90. Hadi bir daha söylüyorum. 0539 111 90 90. Ya da daha detaylı bilgi almak için de www.olympiaconstruction.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Geleceğinize harika bir yatırım yapmanın zamanı millet. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Hit müzik burada. Enerji.

Ateş'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: Şahina'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Keyifliyiz, neşeliyiz. Zamanın su gibi akıp geçtiğini de söylemek lazım. Baksanıza saat 8:40 geçiyor. Yani 1 saat 40 dakikadır yayındayım ya. İşte böyle yaşlanıyoruz millet. Evet, zamanı anlamadan, ne yapıp ne ettiğimizi böyle tam netleştiremeden zaman akıp gidiyor. Bu radyo komedyenliği işi birazcık motivasyondur arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyoruz. Bu konulardan hemen her zaman bahsediyoruz. Şimdi Norveçli bir kız mesaj yazdı geçenlerde. Tabii. Kız Kıbrıs'ta okumuş. Ve bu tarafta da çok vakit geçirmiş. Mesaj da şöyle: mizah anlayışına bayılıyorum. Norveç'te komedi diye bir şey pek yok. Beni çok eğlendiriyorsun, tanışmayı çok isterim demiş. Ben bunu hiçbir zaman anlayamamışımdır. Yani birinin komedisini çok beğeniyorsun diye neden buluşup tanışmak istersin? Komiğini mi yiyeceksin? Hani mizahını mı öpüp koklayacaksın? Ne yapacaksın? Anlamıyorum ki. Yani sonuçta Norveçli kız yanlış yaklaştı bana. Hani zekana hayranım, 18 çocuğumuz olsun istiyorum, DNA'na ihtiyacım var gibi seksi bir şekilde yaklaşsa tamam, o zaman bir düşünülür, eyvallah. Ama sırf komik olduğumu düşündüğü için, yani benimle buluşmak isteyen 1.80 boyunda, sarışın, mavi gözlü, yıkılan 25 yaşında genç bir Norveçli kızın hiçbir şansı yok, kusura bakmasın ama. Ya arkadaşlar, bazen size de oluyor mu? Hani sanki uyurken gece birileri gelip beyninizin yarısını çıkarıp almışlar gibi. Bak yemin ediyorum, eskiden olsa senden nefret ediyorum, umarım cüzdanlı bir deve suratını yalar diyen Norveçli kızı bile tavlamaya çalışırdım ben. Ya ne zaman bu kadar müşkül pesent ve kıl bir herif oldum ben ya? Pardon ama. Yani testosteronum bu kadar mı düştü? Yani libido eskide kalan bir hatıraya mı dön? Neler oluyor bana ya? Neler oluyor bana gerçekten? Geçenlerde hastaneye gittim. Benim yıllık böyle kontrollerim var. Dedim ki şu testosteronumu da bir ölçtüreyim. Şimdi bakın, olması gereken değer, hani diyelim ki yani 135 atıyorum 800 arası. Benimki 170 çıktı. Yani idareten. Hani kimliğinde, cinsiyet bölümünde değişiklik olmasın, resmi evrak işlerinde uğraşmayayım diye hatırına oraya koymuş fazladan bir 40 birimlik testosteron miktarı. Ben de hemen doktora sordum. Aşısı var mı? Yükseltebilir miyiz doktor bey diye. Tabii ki sabahların efendisi dedi. Olmaz olur mu? Şat yaparız dedi. Yani böyle testosteron şatı. Yalnız iki tane yan etkisi varmış. Bir tanesi saçlarınız dökülecek. Diğeri ise sinirli biri olacaksınız dedi. Şimdi bu müthiş bir ikilem. Ya 170 testosteronla karınca kararınca idare edeceğim. Ya da hiçbir kadının çekemeyeceği kel sinirli bir hasta olacağım yani. Ruh hastası. Onu seçeceğim. Ya arkadaşlar, lanet hayatımda hiçbir şeyin ortası olmadı zaten ya. Neyse sıkmayayım canınızı. Ölçtürmeyin ya östrojen, testosteron falan. Moral bozmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Samimi söylüyorum millet.
1: Ah. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence alır.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA süpermarket.
1: Atanar Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atanar'a özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atanar Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti bir

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Yeah.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik. Senden...

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Expo

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Mela Bedel burada paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Ben Sana Gelemem'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide.

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
0: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla daima dikkat çeken bir isim Gülizay ile burada sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da çok seviliyor. Hava Civa ile şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Bahsedelim enerjinin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Melike Şahin ve Hana Aburda şarkıları Gelsen Ölür Müsün, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Yazın konforu, %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri,

Erken şimdi ise yaptığı şarkılarla uzun yıllardır adını sıkça andığımız gruplardan biri Kolpa ve oyuncu Deniz Baysal burada. Ön plana çıkan düetleri Hastayım Sana şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

bulan özel seslerden biri Mustafa Sandal burada 90'lı yıllardan bu yana paylaştığı her şarkıyla hit olmayı başardı ve adından söz ettirdi. Şimdi ise yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı hit şarkısı Aşkına Destanlar Kıbrıs'ın

0: seyrettin.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Zeynep Bastık burada. Harika şarkılarla uzun süredir hayatımızda ve adından sıkça söz ettiriyor sanatçı. Şimdi ise misafirle Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

0: Enerji. Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Melike Şahin burada. Uzun zamandır paylaştığı şarkılarla dikkat çekmeyi başardı sanatçı. Şimdi ise ön plana çıkan çalışmalarından bir tanesi ortakla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA

Modern Vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler. Kapı.

0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe

0: katkılarıyla Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başlamış bulunmakta ve Zeki Erkun ve Simge ortaklığıyla açılışı yaptık. Zinet Sali ve Rıza Sarıtaş ortaklığıyla devam ediyoruz. Haftanın şarkısında da yine harika bir düet karşılayacak bizleri derken bu sene de birçok ismi yan yana gördük. Yeni şarkılarda, yeni projelerde ve Enerji Keyfi'nde bugün konuşacağımız çok güzel konular var. Bir yandan da dinleyeceğimiz çok güzel şarkılar var. Hepsi bugün bu programda.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Karaoke. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Hotel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

0: duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Yazın konforu, %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Güzel bir perşembe gününün tam ortasındayız. Temmuz ayının ortasındayız. Tarihler 16 Temmuz. Hafta sonu yaklaştı bile. Bu hafta sonu dünya yıldızları adamıza uğrayacak. Ben Gişe Kıbrıs'tan bakıyorum kimler gelecek adamıza. Gerçekten çok ünlü isimler, DJ'ler, şarkıcılar, sanatçılar, şovmenler, kimler var. Hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de Sıla'yla devam edecek. Sıla'da bu hafta sonu konser verecekler arasında, ama öncesinde Enerji'de.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken hayat hakkında derin gerçeklerden bahsedeceğim biraz da. Annenle yapacağım bir telefon görüşmesi stres

değiştirebilir. Başkaları için para harcamak kendin için harcamaktan daha fazla mutlu edebilirmiş. Bunlar böyle hayatın güzel gerçekleri, sizlerle paylaşmak istedim. Enerji keyfinde keyifli konular ve keyifli şarkılar devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Serdar Ortaç 1 Ağustos

0: ki. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
0: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Reklamların hemen ardından Manifest'e geri döndük ve tabii ki de artık kadın gruplarımızdan sadece Manifest yok. Birçok grup çoğaldı ülkemizde, isimlerini yeni yeni duysak da sizlerle yeni şarkılarını buluşturmaya devam ediyoruz. Aura grubu var, 4 kızdan oluşuyor. Yine Manifest'e rakip bir grup, aslında rakip denmez. Çeşit çeşit artık farklı gruplar çoğalıyor. Yeni şarkıları Tuzak şimdi radyonuz enerjide.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Demet Akalın ve Leyla Bulcu Ebeş ortaklığıyla yeni saatin açılışını yaptık bu güzel Perşembe gününde. Yine ardı ardına böyle düetlerle devam edeceğiz. Melike Şahin ve Hana ortaklığı, akabinde Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvran sizlerle buluşacak. Sonrasında unutulmayanlar diyeceğiz. Geçmişe gideceğiz derken Perşembe günü keyifle devam ediyor Enerji Keyfi.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

0: Bilekler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

0: Uyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Gel.

0: Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi devam ediyor. Kimler şu an böyle bu sıcakta buz gibi soğuk bir kahve ister diye sorsam eminim hepiniz istersiniz diye düşünüyorum gerçekten. Şu an bu sıcaklarda en güzel gidecek şey Ice Americano bence. Ve şu an itibariyle Enerji Keyfi'ni dinleyenler çok şanslı çünkü iki tane Ice Americano hediye ediyorum sadece bir kişiye tabii ki de çünkü eşiniz, dostunuz, arkadaşınızla birlikte gidip keyifle bedava Ice Americano'nun tadını çıkarabilirsiniz. Ve Quadro Cafe ile birlikte yaptığımız çekilişte yapmanız gereken çok basit. WhatsApp hattımıza şu an dinlediğiniz programın ismini yazacaksınız. Şu an hangi programı dinliyorsunuz ki cümlemin başında zaten söylemiştim. WhatsApp hattımız 533-888-10-10. 533-888-10-10. Şu an hangi programı dinliyorsunuz? Doğru söyleyen bir kişiye iki tane Quadro Cafe'den Ice Americano hediye veriyorum. Sonrası sizde artık. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Adana'nın en iyi plajı en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 0. Zaya Coastal Club. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken tarihe baktım, hafta sonu gelmiş çatmış bile. Bu hafta sonu dünyaca ünlü yıldızlar, starlar, DJ'ler, sevdiğiniz sanatçılar adamıza konser vermeye gelecek. Bu konserler kaçmaz. Hepsi Gişe Kıbrıs'ta, Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde biletlerinizi kolaylıkla alabilirsiniz. Müziğin en iyisi, sanatçılarımızın hepsi tabii ki de öncesinde radyonuz Enerji'de. Enerji Keyfi devam ediyor. Düştüm.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat anı itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Bir saat boyunca daha birlikteyiz. Müziğin en iyisi de sizlerle devam ediyor.

Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji. Minimix. Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv showroomlarında. Telefon 0533 866 1310.
4: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
5: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon
6: sigorta. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
7: Gişekıbrıs.com
8: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
9: Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi herkes duymuştur elbet bir yerlerde. Kendini sev derler hep. Kendini sevmek ne demek peki? Kendini sevmek içinde biriken kızgınlığı bir bardak su gibi yavaşça boşaltmak. Öfkeyi bağırarak değil derin bir nefesle uğurlamak. Başkalarını sevebilmek ve bunu hissettirebilmek için önce kendini sevmen gerektiğini bilmek. Kendini sevmek her gördüğünde enerjini düşüren insanlara karşı kapıyı çarpmadan kapatabilmektir. Sessizce suçluluk duymadan. Kendini sevmek hayatını seni mutlu eden şeylerle donatmaktır. Kendini sevmek her davete gitmemek, her mesajı hemen dönmemek, her yükü sırtlanmamak demektir. Bazen en büyük şefkat gerektiğinde hayır diyebilmektir. Kendini sevmek aynı hatayı defalarca yapıp sonra aynaya bakarak ben niye hep böyleyim demek yerine bu durum bana ne öğretiyor diye sorabilmektir. Kendini sevmek yaşamda anlam bulmaktır ve bu anlamı bulmanın en kolay yolu bir amacının olmasıdır. Umarım herkes kendini sevdiği bir hayat yaşar, kendini severek öğrenir, kendini sever ve kendine değer verir diyoruz. Biz de sizlere değer veriyoruz ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.
2: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var. Kopuyor içinde deli fırtınalar.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bu akşam çok güzel bir konser var. Maalesef biletleri çıkar çıkmaz tükendi. O yüzden ben size sık sık hatırlatıyorum Gişe Kıbrıs'tan planlarınızı yapın, biletlerinizi alın diye. Sertab Erener'den bahsediyorum. Bu akşam Mausa'da şanslı kişiler var, gidebilecek olan kişiler var ama gidemeyecek olanlarsa şu an radyonuz enerjide harika bir Sertab şarkısıylayız. Şöyle yenilenmek için.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

0: Kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com.
3: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın 13-16 arası hem hafta sonuna hazırlanacağız hem gün ortasındaki en sevdiğiniz şarkılarla birlikte yine konularımda sizlerle olacağım. Türkçe pop'un en iyileri şimdi kesinti.

0: Sabahlar.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
0: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti, ev internetinden fazlası.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
4: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
5: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp, deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
2: Bike, always be with you.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim. Şık.

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön bizim ekim

0: Plus.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Hit müzik burada. Enerji.

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: Yarın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
3: Hit müzik burada.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik. Yeah.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

destekler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Fitmüzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.